Bak, bu dünyaya göllerin, ederin. Her damla yaş, efes bir satır. Denizden ulduzga kalbim yeter. Hayat bir piyes, men oyadım.

bak, bu dünyayı göllerin, ederin. Her damla yaş, efes bir satır. Denizden ulduzla kalbim yeter. Hayat bir piyes, ben oyadım.